0: premier sur le rap. Passez de bonnes vacances sur Skyrock. Faites pas trop les fous. Skyrock.
1: C'est quoi cette messagerie?
2: C'est Scred.
1: Moi, j'utilise la même que tout le monde.
2: Tout le monde, comme tu dis. Même ceux qui t'espionnent.
1: Bah, t'es parano ou quoi? Moi, j'ai rien à cacher.
2: Moi non plus.
1: Bah alors, pourquoi tu l'utilises?
2: Tout le monde peut regarder dans ton mobile.
1: Bah non.
2: Et bah voilà, tu n'as rien à cacher, mais pas à tout le monde. Scred, la messagerie directe de mobile à mobile. Scred, la première messagerie sécurisée mondiale d'origine européenne. Déjà plus de 20 millions d'utilisateurs sur les stores mobiles, gratuites et sans pub. Scred.
3: Skyrock, partout, en non-stop. Télécharge l'appli Skyrock. Skyrock. Number one. Ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça